kaybetmediğin ko mahramatiye u avluhiye hatı bu çekirin u kulağına arası ku veje edibijin. Kulağına sereke u herin avdardı şame edekevinde iji babil ku eji beyeliruj avayı despedike hatta babil eşer qeyliruj heladır ejdi be. U bu bajı rekevinci edike ve ku dunika ev kulağına jin diko enle ciyada ku anjide ku hetan u yeji de çiroka Bavariya azizi polisi ko Hristiyani hatiye zide kire. U iro af kolana dibe ve şanav dar suka ko medheta paşeji u kolanin babi şirqi yanji ko sirvekiji ko lita khaye ko kevindare u resana. U taqa babi tuma u ko qaymariya. Taqa qaymariya binave ko gire ko yusonam yasminan yanji Ya samimiyeti naskirin, o ayak şıtağın heri xışık kevizin diye. Dizi ayakı bıxani şamiyin kevin, o iro, buna ko, xarın gihin ko, yak şıtağın o ko kahva xaniyin kevin şubi dikeyle kavideci, ta xababı tuma yak kevnara. Ve şi vaza xayaci ko, Hristiyani ya diru ki, o derin xayin piroji mina dira ko, meryemeji cehde gire. Utaha Amara Al-Amara yek jitahin İslamiye Yeheri kevne Uydu hundra adı deviraya Kusura bajir peşi Bire sen ya khayi tengde İnku bekevnan inku Derin uheriyin hatiye girtin Din askirin Ugura şeyh jiko Mehiddin kure arabi jiko Dhevina Uli devira ku salihiye ku Jaaliye ku edingari Udiruk veji, ba amari pe gretaya.

Evet, hem dışında ve halakama ya iro. Bu Juliana fara bu. Riyara diyor de lal. Gelek isfaz, şu kadar kelen ama bu her tüm bundaki bu haşiyede bir minet.

Şaxavlı kariyar yen li hamayı de çerçuvaya kampanya nevvat yako netaviye ya te kuşina le dizi komadayın hiçbir u derman kirina kako tedbira buna koda ko jihela vazareta nafxayin ve tendrusti ve te organize kirin u buruşen ko hişyar ya li ser zinaren ko laşiya civaki u drone yen ko madayın hiçbir uriyen nas kiriji او درمان کرنا فکر سنگری دایی او آزایی دجی بلاف کرنا.

Olive, em gelişim dağlıya xelakama ya iru. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama min heya xelaka kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta Şami. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Orada Kenko, av gördüm İndrezani, yen gavra, lin avçaya bakure, ruj avaya, heri maya kevne şube, çe bu ne? Letu jeder namijin, kohori yenşine yen heri meyye resen, ijber talana gelin deryayin avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı, meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayi de sertza guçan. Ara miyan hatina navçaya se guşa sirose uvan fersanda lawas bu narezani yehuriyan uhetitzan istanze. Odu navbera desit benci sali de komin mezin juan derbasa navın davalat yehuriyan buna. Urmeratın axa li navçaya torusa uhuriyan ava kirne u navçaya se guşa sirose ji dina vuanda bu u digel ko sardariya aramiyan u rezani dura du sat sala li navçaya imarata xadreş kirye li hecmareki mezin ji jineyin imarata se guşa sirose u cezira huri u hititi buna rola wanji di siyasata o kargeri avan o mirati yanda hırmazın buna. O lomaji karalin aramiyen sami bi bi erina haf baymina bena heviyan ko huriyana o ruratura danina o behevre lehem beri aşuriyan kuju koka khada sami buna şirkirin. Okup hevra şerkirin.